Labalali bomsazi mkundla FM ngathi ke ingoma eseyiceliwe nje manje ze 4 kusasele zo 6 okusamele ukuthi ke zicelwe kodwa ke sobe siqhubeka ke silindile nje ake sithole ngoba mnanda khulu seyiphenqa inqikaza.